Sergei Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosunu solist Yunchan Lim ve Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 31 Ocak 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser programından sunacağımız diğer eser Amerikalı çağdaş besteci Wynton Marsalis'in orkestra için konçertosu.

Amerikalı besteci Wynton Marsalis'in orkestra için konçertosunu Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 31 Ocak 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız İngiliz besteci Gustav Holst'un kızı Imogen Holst'un Bakır Nefesli Dörtlüsü için Leicester Suite ile devam ediyor.

Imogen Olson 1969 yılında kaleme aldığı Leicester Suite'ini Martin Brabins yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası sanatçılarından dinlediniz. Claude Debussy'ye ait piyano etütlerinin ikinci kitabından bir seçki var sırada. Roger Woodward'ın yorumuyla dinliyoruz.

Piyanist Roger Woodward, Debussy'nin yüksek derecede teknik zorluklar içeren 12 etüdünden son 6 etüdü seslendirdi. Programımızın bu bölümü İngiliz besteci Harrison Birtwistle'ın orkestra için 2004 tarihli Gecenin Karakuşu adlı eseriyle sona eriyor.

Harrison Burt Whistle'ın 2004 tarihli Gecenin Kara Kuşu adlı eserini Juanjo Mena yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Amerikalı besteci Samuel Barber'ın ork ve orkestra için konçertant formunda kaleme aldığı Toccata Festiva başlıklı eserini ve Arnold Schoenberg'in 1916 tarihli Demir Tugay başlıklı piyanolu kantetini dinleyebileceksiniz. Bu son bölüme klasik dönem bestecisi Franz

Joseph Haydn'la başlıyoruz. Bestecinin yaylı dörtlü için yazdığı son altı eseri içeren Opus 76 serisinden Re majör 5 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Engego Quartet seslendiriyor.

Franz Josef Haydn'ın Opus 76 Re Majör 5 numaralı yerli çalgılar dörtlüsünü Engego Quartet yorumladı. Alman besteci Johann Friedrich Fasch'a ait Si bemol majör uvertürle devam ediyoruz. Capella Coloniensis topluluğu seslendiriyor.

Barok dönem bestecilerinden Johann Friedrich Fasch'ın Si bemol majör uvertürünü Capella Coloniensis topluluğundan dinlediniz. Samuel Barber'ın ork ve orkestra için konçertant formunda kaleme aldığı Toccata Festiva başlıklı eseri var sırada.

Samuel Barber'ın 1960 yılında konçertant formunda bestelediği Toccata Festiva başlıklı eseri, Orkta Antonio Garcia ve Philip Bach yönetimindeki Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Louis Spohr'un soprano, klarinet ve piyano için 6 Alman lidiyle devam ediyoruz.

Alman kemancı, orkestra şefi ve besteci Louis Spohr'un soprano, klarinet ve piyano için 6 Alman lidini soprano Jane Stilwell ve Amici Oda Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi Christopher Simpson'ın 4 mevsim başlıklı fantezisinden Sonbahar bölümü var sırada.

Christopher Simpson'ın Dört Mevsim başlıklı fantezisinden sonbahar bölümünü Le Voix Humain Barok topluluğundan dinlediniz. Rönesans dönemi bestecisi Nicolas Gombert'in Josquin des Prez anısına kaleme aldığı alt anlamına gelen Eleji başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Nicolas Gombert'in Josquin des Princes'ın Eleji adlı eserini Christopher Jackson yönetimindeki Montreal Erken Müzik Stüdyosu'ndan dinledik. Arnold Schönberg'in 1916 tarihli Piyanolu Kenteti var sırada. Demir Tugay başlıklı eseri Esprier topluluğu seslendiriyor.

Kiinni! Ruue hier!

Arnold Schönberg'in 1916 yılında kaleme aldığı Demir Tugay başlıklı piyanolu kentetini Espier topluluğundan dinlediniz. Daphne başlıklı anonim ezgiyle devam ediyoruz. Soprano Angrat Graffit Jones, Concordia topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Daphne başlıklı anonim ezgi soprano Angaraz Graffit Jones ve Concordia topluluğundan dinlediniz. Programımız Handel'e ait bir eserle sona eriyor. Bestecinin Serse Operası'ndan Ombra Mai Fu başlıklı Arya'nın solo piyano düzenlemesini dinliyoruz.

0: Handel'in Serse operasından Ombra Mai Fu başlıklı aryayı Ralph Gottoni kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 tutuklu sanıksa tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Tekirdağ'da bir mevlütte ikram edilen pilavı yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada

Günaydın, burası müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3 renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca müziğin farklı renkleriyle sizlerleyim. Michael Jackson'ın çocuğunun babası olduğunu iddia eden bir kadın, eskiden kendisini takip eden, bu iddialarıyla Jackson'a mektuplar yazan kadın, Billie Jean şarkısına konu olmuştu.

Michael Jackson iddiaların sahibi kadın hakkında nadiren konuştu ama bu istemediği ilgiyle başa çıkmakta da çok zorlandı. Hatta bu onu giderek münzevi bir hale getiriyor. Billie Jean de Jackson'ın duygularını bu kadına doğrudan hitap etmeden ifade etme yoluydu. Michael Jackson güzel genç bir kadına sevgisini sunuyor. PYT, Pretty Young Thing. Ardından 2 yıl daha geriye gideceğiz. Yine Michael Jackson tarafından yazılan bir parça ama bu kez The Jacksons adı altında yayımlanan This Place Hotel gelecek. You know you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing.

Şarkıda da çokça geçtiği gibi bu parçanın orijinal ismi Heartbreak Hotel'di ama 1956 tarihli Elvis Presley hitiyle karıştırılmaması için This Place Hotel'e dönüyor ismi. Michael Jackson'ın yazdığı parça The Jacksons ekibiyle 1980'de yayımlanıyor. Kardeşlerinin vokalleri yok, perküsyon katkıları var. T.R.O. Jackson'sa bir gitar solosu çalıyor. Yer aldığı Triumph albümündeki disco temelli şarkıların çoğundan daha yavaş. Hikayedeki kahraman romantik zaman geçirmek için gittikleri otelin aslında çiftleri ayırmak için tasarlandığını öğrendiğini anlatıyor.

rock tarihimizin değerli gruplarından İhtiyaç Molası aldı sırayı. 1998 yılında Sesimizi Yükseltiyoruz isimli derleme albümde bu parçayla Çengi ile yer almışlardı. Biz 2015 tarihli Kapılar albümündeki versiyonu dinledik. Daniel Santini, İtalyan müzisyenin 2017 tarihli albümü ilginç bir başlığa sahip. Electronic Voice Phenomena, kısaca EVP olarak anılan elektronik ses fenomeni. Buna göre, iddiaya göre teypler, radyo ekipmanı da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda duyulabilen, bazen kayıtlarda yakalanan, işte iddiaya göre doğaüstü ses olayları ortaya çıkıyor. Kayıtlardaki sesler farklı biçimlere bürünebiliyor, farklı dillerde duyulabiliyor, şarkılar biçiminde veya anlamsız bir şekilde konuşmalar halinde de ortaya çıkabiliyor. Hatta bazen kaydı dinleyenler bu mesajlardaki, iddialardaki doğaüstü varlıkların seslerinin insanlara bazı isimler söylediğini, hatta araştırmacılarla doğrudan konuştuklarını söylüyor. Yine telefonlar üzerinden veya tape kayıtlarında anormal parazitler olarak da duyulabiliyorlar. Ve yine iddiaya göre bu varlıklardan bazıları diyalog bile kuruyor, soruları yanıtlıyor.

işte kökeni ve iddialar ne olursa olsun, bu Daniel Santini albümü Electronic Voice Phenomena bu iddiaları dikkate alan ve müzikle bu EVP kayıtlarını harmanlayan bir deneme 5 bölümden oluşur. Son bölümü, kapanış bölümünü dinliyoruz.

Daniel Santini'nin Electronic Voice Phenomena albümü 2017'de yayımlandı. Albüm 5 bölümden oluşuyor. Biz de kapanış bölümünü dinledik. Bu kez de rotamız Fani Hodara'nın Aşk Köprüsü, Bridge of Love albümünden bir çalışma, Escape. O da adının hakkını veriyor. İşitsel bir kaçışla bizi müzikal bir mutluluk dünyasına taşıyor. Ardından Ferit Farcaat Şane ile gelecek. Onun kemandaki ustalığını, duygusal derinliğini sergileyen etkileyici bir çalışma.

Ustaca yapılan bir beste ve Fani Hodara'nın yetenek dolu düzenlemesiyle parladı Escape, ardından da İran asıllı Amerikalı kemancı klasik Fars müziğinin önemli yorumcularından, bunu Batı klasik müziğinin etkileriyle birleştiren Farid Farcaat'tan dinledik, Şane radyonuzdaydı.

bir Moğollar çalışması, bir Murat Ses bestesi Ağrı Dağı efsanesi radyonuzdaydı. Mercan Dede iç yolculuklarında dinleyicilerine eşlik edebilecek bir müziği paylaşıyor. Müzisyenin 3. albümü 2007 tarihli Nefes'ten bir parça, Napas.

0: mirrors of the heart.
1: Arkın Ilıcalı'nın, Mercan Dede'nin tasavvuf kültüründen aldıklarını çağdaş müziğe aktarmasıyla ortaya çıkan örneklerden biri Napas, bir yandan insanın kendi iç yolculuğundaki mücadelesini esas alırken bir yandan da bireyin evrende kapladığı yeri hatırlatıyor ama insan da evrenden bir parçayı taşıdığı için aslında onun ruhsal yolculuğu evreni anlaması için de bazı ipuçlarını ona veriyor. Şimdi The Shylights'la devam ediyoruz. Eugene Record tarafından yazıldı ve söylendi. Diğer Shylights üyelerinin küçük melodik ve sözlü katkıları vardı. Önce bu şarkı O Girl, ardından da Bill Withers'ın ilk hiti Ain't No Sunshine gelecek.

0: Bill Withers bir röportajda nasıl ortaya çıktığını anlatıyor şarkının. Bir gün Withers, Lee Remick ve Jack Lemmon'la Days of Wine and Roses filmini izliyor. 1962 tarihli Blake Edwards'ın yönettiği film. İki arkadaşı da kötü alışkanlıklardan muzdaripti. Bazen sizin için pek de iyi olmayan şeyleri özlersiniz diyor Bill Withers. Onun ilk hiti olduğu Ain't No Sunshine ilk albümü 1971 tarihli Just As I Am'de de yer aldı. Ben Uğur Haspolat, görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.
1: Renklerin içinden.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel. Teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün ilk olarak barok dönemin en önemli bestecilerinden olan Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso serisinden Sol Minör 8 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki İmmusice Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Vivace Grave, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Vivace, Allegro, Pastoral Largo.

Barok dönemin en önemli bestecilerinden olan Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso serisinden Sol Minör 8 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki İmmuzici Oda Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi yine aynı orkestra bestecinin bu defa Opus 6 Concerto Grosso serisinden Do Majör 10 numaralı konçertosuyla sizlerle. Bölümler Prelude Andante Largo, Allemanda Allegro, Adagio, Corrente Vivace, Allegro, Menuetto Vivace.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso serisinden Do majör 10 numaralı konçertosunu Vittorio Negri yönetimindeki İmmusice Oda Orkestrası'ndan dinledik. Sırada Joseph Haydn'ın Opus 77 1 numaralı sol majör yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendiriyor. Bölümler Allegro Moderato, Adagio, Minuetto Presto, Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 77, bir numaralı sol majör yaylı çalgılar kuartetini The Angus Quartet seslendirdi. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Johannes Brahms ait Opus 108 Re minör 3 numaralı sonatla başlıyor. Piyano sanatçısı Piotr Andrzejewski ve keman sanatçısı Victoria Mulova'dan dinliyoruz.

Piyano sanatçısı Piotr Andruszewski ve keman sanatçısı Victoria Mulova'dan Johannes Brahms'a ait Opus 108 Re minör 3 numaralı sonatı dinlediniz. Laterna'nın kolu Juventino Rosas'a ait Quattro Danzas için dönüyor. Piyanist Nadia Stankovic yorumluyor.

Piyanist Nadia Stankovic, Juventino Rosas'a ait Quattro Danzas adlı eseri seslendirdi. Programımızda son olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın 516 köhel sayılı Sol Minör Yaylı Çalgılar Beşlisini sunuyoruz. Mozart Elias Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 516 köhel sayılı Sol Minör Yaylı Çalgılar Beşlisi'ni Mozart Elias Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz ben İmren Olgun. İyi günler dileriz.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir.

0: Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Lelya Hanım hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Sizi daha önce ağırlamıştık programımızda Başrolde Kadınlar'da. Esasında evet. Müzik yaşamınızı, eğitimlerinizi ve hatta kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili düşüncelerinizi de sizden dinlemiştik ama bu bölümde dilerseniz başlarken müzik yaşamınızla ilgili kısaca bize hatırlatmak istediklerinizi dinleyerek başlayalım.
1: Evet, çok teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. Müzik eğitimimi İzmir 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Cahit Koparal'la başladım. Sonra master eğitimimi Almanya'da aldım. Doktoramı da İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tamamladım. Müzik eğitimimi bu şekilde tamamladım. Daha sonra 2015'te doçentliğimi aldım. Üniversite doçenti unvanını aldım. Ve halen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışmalarımı sürdürüyorum.
0: Bu yıla da 3 ödülle başladığınızı biliyoruz ama detayları sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, çok teşekkürler. Amerikan Flüt Derneği'nin Flüt Almanak tarafından bu yıl yılın en ilham veren flüt sanatçısı olarak seçildim. Bunu da bana ithaf edilen eserler sebebiyle bu ödüle layık görüldüğümü belirttiler. 22 ülkeden 56 jüri üyesinin oyuyla seçildim. İçlerinde flüt dünyamızın çok büyük isimleri de var. James Galway gibi, Andras Adorjan gibi, Lavell Lieberman gibi. Bana ithaf edilen eserler Amerika'dan işte Portekiz'e, İngiltere'ye, Peru'ya kadar farklı ülkelerin bestecileri benim için eserler yazdılar. İnşallah onun albümünü de yakında yapabilmeyi diliyorum. Ocak ayında ilk böyle bir ödülle başladım. Ardından Antalya'da bir STK tarafından yılın sanatçısı ödülüne layık görüldüm Rotary Kulübü'nde. Olimpos Rotary tarafından. Sonra Şubat ayında da 41. Uluslararası Saraybosna Kış Festivali'nde Özgürlük Ödülü'ne layık görüldüm. O da ülkenin en önemli festivallerinden biri ve çok az sayıda sanatçıya bugüne kadar verilmiş. Benim de yaklaşık 7-8 yıldır festivalin solistliğini sürdürdüğüm için ve solistliğimin yanı sıra Bosna Hersek'te yaptığım sosyal sorumluluk projeleriyle, ustalık sınıflarıyla ülkelerine değer kattığım için beni böyle bir ödüle layık gördüler.
0: Peki, bugün size ithaf edilen 3 eserden ilkini dinleyeceğiz ve Ijon Magalif'in For Lelya isimli eserine kulak vereceğiz ilk olarak. Bu eserle ilgili bize neler söyler Lelya Bayramoğulları?
1: Evet, Ijon Magalif aslında Belarus asıllı. Şu an Amerika'da yaşayan bir bestecimiz ama kendisinin ailesinin kökleri baba tarafı Türkiye'ye, Trabzon'a dayanıyor. Anne tarafı da Yunanistan'dan. Ben kendisinin bugüne kadar pek çok eserini seslendirdim. Flüt konçertosunda gerek kendi orkestramla solist olarak seslendirdim. Gerekse geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Uluslararası Peru'da Lima Flüt Festivali'nde yine eserini seslendirmiştim. Kendisi de festivaldeydi ve benim performansımı dinledikten sonra dedi ki sen bana benim çocukluğumda izlediğim o güzel Çalı Kuşu dizisini hatırlattın dedi. Ve performansımı da çok beğendiği için sana ithafen böyle bir eser yazmak istiyorum dedi. Çalı Kuşu dizi film müziğini kullanarak bana özel bir eser yazdı. Ben de bunun dünya premierini geçtiğimiz Ekim ayında New York Türk Evi'nde Cumhuriyet Bayramımız için seslendirdim.
0: Hep birlikte dinliyoruz Ijon Magalif'in For Lelya isimli eseri ve flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları icra ediyor.

0: Flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları'ndan Ijon Magalif'in For Lelya isimli eserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Biliyoruz ki Lelya Hanım, sizin bir de ustalık sınıflarınız var uluslararası alanda ve ulusal alanda da elbette flüt ustalık sınıflarınız var. Konserler veriyorsunuz. Bu deneyimlerinizle ilgili, çalışmalarınızla ilgili bize neler aktarırsınız?
1: Haziran ayının başında Belarus'tan döndüm. Minsk'te bir konserim vardı Bolşoy Tiyatrosu'nda. Ve oradaki bir müzik okuluna da davet edildim. Orada çok yoğun bir ilgi gördüm. Full bir salonla, belki 300 kişilik bir salon, hınca hınç doluydu. Beni çok çok mutlu etti. Bana gösterilen ilgi, ülkeme duyulan sevgi. Çocuklarla da çok güzel bir gönül bağı kurduk flütümüz aracılığıyla, müziğimiz aracılığıyla. Önümüzdeki yıl için yeniden davet aldım.
0: Peki şimdi ise flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları'ndan Ijon Magalif'in yine Lelya Hanım'a ithafen yazdığı Johann Sebastian Bach'ın flüt sonatının Sicilianos'u üzerine eseri dinleyeceğiz. Şimdi bu eserle ilgili neler aktarırsınız bize?
1: Bunu da besteci benim doğum günüm için bana ithaf etti kendisi. İlk seslendirilişini flüt art'le İzmir'de yaptım. Bunun flüt piyano versiyonu var. Onu da Mayıs ayında Belarus'ta, Minsk'te yaptım. 14 Haziran'da da flüt orkestrası eşliğinde solist olarak premierini İstanbul'da gerçekleştirdim.
0: Johann Sebastian Bach'ın flüt sonatının Sicilianos'u üzerine Ijon Magalif'in Lelya Hanım'a ithafen yazdığı eseri dinliyoruz. Flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları seslendiriyor.

0: Flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları'ndan Johann Sebastian Bach'ın flüt sonatının Sicilianos'u üzerine Eugène Magalif'in Lelya Hanım'a ithafen yazdığı eseri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ve önümüzde uzun bir zaman var, bir sanat yolculuğu devam ediyor elbette Lelya Bayramoğulları. Bu sanat yolculuğunda Temmuz ayı itibariyle hangi konserler var? Belki planlarınızdan, projelerinizden bize söz etmek istersiniz.
1: Evet, çok yoğun bir Haziran ayı geçirdim. Kasım'dan Temmuz ayım biraz daha sakin olacak. Sicilya'da uluslararası bir flüt festivalinde ülkemizi solist olarak temsil edeceğim. Ustalık sınıfı dersleri vereceğim ve yine bir yarışma olacak. Onu da jüriyle yapacağım. Ağustos'ta bu yıl 13.sü düzenlenen Singapur'daki Uluslararası Flüt Festivali'nde ülkemizi temsil etmek üzere davetliyim. Oraya da katılan ilk Türk flüt sanatçısı olacağım. Türk bestecilerimizin eserlerinden oluşan bir resital vereceğim. Yine uluslararası bir flüt yarışması var. Ona da jüri üyesi olarak davetliyim. Eylül ayında Marmaris'te benim hocamın adına Profesör Cahit Kopral adına gerçekleşen uluslararası flüt yarışmasında yine jüri üyeliğim var. Akabinde Almanya'da Uluslararası Flüt Festivali'ne katılacağım. 24-27 Eylül'de Essen'de gerçekleşecek, Almanya'nın Essen şehrinde. Hem Türkiye Flüt Orkestrası ile solist olarak performanslarım olacak, hem de Alman Uluslararası Flüt Yarışması'nda ülkemizi temsilen

0: Birliği yapacağım. Ekim ayında inşallah Ekvator'da bir uluslararası flüt festivaline katılma planım var. Yine ilk katılan Türk flüt sanatçısı olacağım. Konserim var, yine bir jüri üyeliğim var. Kasım'da bir Hollanda planımız var, yine bir flüt festivalinde. Ekim ayında Londra'da konserim olacak. İngiliz bir bestecinin bana ithaf ettiği Breaking and Mending, onun Londra premierini yapacağım. Mevlana'nın bir sözünden yola çıkarak bestelemişti bu eseri bana. Yaraların ışığın girdiği yerdedir. Onu ilk defa Londra'da seslendireceğim. Aralık ayında da Kolombiya'da bir yine flüt seminerine davetliyim. Yıl sonuna kadar programım tam netleşmemiş olan diğer konserlerle beraber bu şekilde görünüyor.
1: Harika. Dolu dolu bir program müzik severleri bekliyor. Buradan duyurmuş olalım bizler de.
0: Çok teşekkürler.
1: Ve flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, son bir eserimiz kaldı sizden dinleyeceğimiz. Esasında Carioca Flüt Orkestrası seslendirecek son eseri. Yine Eugène Magalif'in Lelya Hanım'a ithafen Reflections eserini dinleyeceğiz bu kez. Bu nasıl bir eser?
0: Evet, bu nasıl bir eser? Bunu aslında Belçikalı bir meslektaşım için yazmıştı. Ben de çok beğendim bunu ve Brezilya'ya davetliydim. Rio'da aslında yine benim için yazılan bir flüt konçertosunun premierini yapmaya gidiyordum. Ama istedim ki bir eser daha seslendireyim. Bunu da çok beğendiğim için yine Eugène Magalif sağ olsun bana jest yaparak doğum günümde böyle yetiştirdi. Sana doğum günü hediyesi olsun diye orkestra versiyonuyla bu eseri yeniden düzenledi. Ben Brezilya'da, Rio de Janeiro'da, Sicilya de Marales salonunda Carioca Flüt Orkestrası eşliğinde seslendirmiştim. Şimdi de paylaşacağım için çok mutluyum.
1: Eugène Magalif'in Reflections eserini dinliyoruz şimdi. Yine Lelya Hanım'a ithafen yazdığı bir eser. Carioca Flüt Orkestrası seslendiriyor.

0: Carioca Flüt Orkestrası'ndan Ijon Magadif'in Lelya Hanım'a ithafen yazdığı Reflections eserini dinledik. Lelya Bayramoğulları, flüt sanatçısı, kendisi bu hafta bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz size Lelya Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Hoşça kalın.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Teorbo ve barok gitarlarda Paul Echetonoff ve William Carter'ın yer aldığı, barok kemancı Andrew Mansey yönetimindeki Academy of Ancient Music topluluğunun yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 5 3 numaralı Do Major sonatı üzerine Francesco Gemignani'nin 1726 yılında yayınladığı Concerto Grosso uyarlamasını dinledik. Concerto Grosso ve keman sonatı formlarının gelişmesini ve tüm Avrupa'ya tanıtılmasını sağlayan ünlü İtalyan besteci Arcangelo Corelli, Concerto Grosso formunun bulunuşu gibi keman sonatı formunu ortaya çıkaran kişi olarak da önemli bir yere sahiptir. Tam olarak keman sonatı formunu bulan kişi diye adlandıramasak da, ileriki nesillere model olarak hizmet edecek olan bir stilin yaratıcısı olduğu kesindir. Corelli'nin Opus 6 başlığı altında topladığı 12 Concerto Grosso'su, 1670'lere kadar geriye giden bir formun Roma tarzındaki en ustalıklı örnekleridir. Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso'ları ölümünden bir yıl sonrasına, yani 1714 yılına kadar basılmamış olduğu halde, bestecinin bu tarzdaki eserlerini daha önceki yıllarında, yani Roma döneminde yazdığını biliyoruz. Muhtemelen Corelli'nin eski bir öğrencisi, dostu ve topluluğunun ikinci kemancısı olan Matteo Fornari tarafından Amsterdam'daki ünlü nota basımcısı Etienne Roger'e bastırılan eserlerde orijinal başlığın Concerto Grosso'ları iki bölüme ayırdığını görürüz. Buna göre ilk 6 konçerto, iki keman ve cello'nun yer aldığı zorunlu solo grupla gerektiğinde kullanılabilecek ve sayıları artırılabilecek diğer iki keman, viola ve bastan oluşan orkestra için Concerto Grosso'lar ya da parte prima diye adlandırılmıştır. Parte seconda per camera, yani ikinci bölümü oluşturan diğer 6 konçerto ise prelüt, alamant, corrente, jig, saravant, gavotlardan oluşan oda müziği formundaki Concerto Grosso'lar olarak adlandırılmıştır.

Arch Liutolar'da Luciano Contini, Big Amanior, Giancarlo Rado ve Matthias Spezia ile Chitarrone'de Andrea Damiani'nin yer aldığı barok kemancı Chiara Bancini ve klavsenci Jesper Christensen yönetimindeki Ensemble 415'in yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 6 8 numaralı Fatto per le notte di Natale başlıklı sol minör konçerto grossosunu dinledik.

Son olarak bir kez daha Arcangelo Corelli'nin Opus 6 12 Concerto Grosso'luk serisinden bir eser dinleyelim. Bestecinin Quarta Seconda per Camera, Prelüt, Alemant, Korent, Jig, Sarabant ve Gavotlardan oluşan oda müziği formundaki Concerto Grosso'lar olarak adlandırdığı diğer 6 konçertodan Preludio, Sarabanda, Giga bölümlerinden oluşan 12 numaralı Fa majör Concerto Grosso.

Archie Lutolar'da Luciano Contini ve Giancarlo Radò'nun yer aldığı, barok kemancı Chiara Bancini ve klavsenci Jesper Christensen yönetimindeki Ensemble 415'in yorumundan, Arcangelo Corelli'nin Preludio, Sarabanda, Giga bölümlerinden oluşan 12 numaralı Fa Major Concerto Grosso'sunu dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Sonat dizimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 1500'lü yılların başından itibaren müzikseverleri etkisi altına alan Venedik Okulu'ndan ve Venedik Okulu bestecilerinin sonatlarından örneklerle beraber olmuştuk. Bugün sonat tarihinin en önemli duraklarından birindeyiz. 18. yüzyıl Almanya'sındayız. Ve karşımızda müzik tarihinin en büyük dehalarından biri var. Johann Sebastian Bach. Bach'ın yaşadığı dönemde sonat bugün anladığımız anlamıyla henüz klasik dönemin kesin kurallarına kavuşmuş değildi. Ancak Bach yazdığı sonatlarla bu türün gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Özellikle keman, flüt, viola da gamba ve klavsen için bestelediği sonatlar barok dönemin en etkileyici oda müziği eserleri arasında yerini almıştır. Johann Sebastian Bach'ın sonatlarında dikkat çeken en önemli özelliklerden biri her sesin bağımsız bir karaktere sahip olmasıdır sevgili çocuklar. Bu bağımsız karakterler birbirleriyle konuşur, zaman zaman tartışır ama sonunda mutlaka müzikal anlamda uzlaşırlar. Bu nedenle Bach'ın sonatlarını dinlemek bazen birkaç kişinin aynı anda anlattığı ama sonunda kusursuz bir uyum içinde birleşen bir hikayeyi dinlemeye benzer. Bestecimizin özellikle solo keman için yazdığı sonatlar, tek bir çalgının bile ne kadar zengin ve ne kadar çok sesli duyulabildiğini gösteren müzik tarihinin en şaşırtıcı örnekleridir belki de. İki enstrüman için yazdığı sonatlar ise dönemin alışılmış eşlik anlayışını aşarak iki

4 bölümlü bir mucize radyolarımızdaydı. Büyük virtüöz Gidon Kremer, Johann Sebastian Bach'ın keman için muhteşem sol minör solo sonatını çaldı bizler için. Bugün sonat dizimizin ikinci bölümünde Johann Sebastian Bach'ın sonatlarıyla birlikteyiz. Bir violonsel sonatı var sırada. Roland Pöntinen ve Nobuko Imei ikilisi radyolarımıza konuk oluyor ve bestecimizin re majör, violonsel ve klavsen sonatını bizler için seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın güzel eseri re majör violonsel klavsen sonatı radyolarımızdaydı. Violonselde Roland Pöntinen'e, klavsende Nabucco Imay'e eşlik etti. Sonat yolculuğumuzun Almanya durağındayız ve bugünkü yıldızımız Johann Sebastian Bach. Bestecimizin do majör, flüt ve klavsen için sonatıyla devam ediyoruz. Aslında bu eseri Johann Sebastian Bach'ın oğlu Carl Philipp Emanuel Bach'ın eseri olarak düşünen müzik tarihçileri de var. Bence Johann Sebastian Bach'ın stiline daha çok benziyor sevgili çocuklar. Karar sizin. Eserin güzel bir flüt, arp

Johann Sebastian Bach'ın flüt klavsen sonatının flüt, arp ve violonsel için yapılmış bir adaptasyonuyla birlikte olduk. Kısa bir zamanımız kaldı sevgili çocuklar. Bu kısa zamanda bestecimizin 5. klavsen sonatının 3. bölümünü paylaşmak istiyorum sizlerle. Ama yine bir adaptasyon geliyor huzurlarınıza. Oboa, violonsel ve klavsen için bir adaptasyon. Heinz Holliger, Christian Jakotet ve Thomas de Menga huzurlarınızda.

0: Sonat dizimizin ikinci bölümündeki kahramanımız Johann Sebastian Bach'tı. Bestecimizden sizler için seçtiğimiz son sonat 529 eser sayılı Do majör 5. klavsen sonatının oboa, violonsel ve klavsen için adaptasyonuydu sevgili çocuklar. Böylece sonat dizimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta takvimlerimizi 50 yıl kadar ileri alacağız ve bakalım hangi sonatlarla birlikte olacağız. Haftaya cumartesi saatler 11.15'i gösterdiğinde yeniden Radyo 3'te buluşalım. Sevgiler, hoşçakalın.
1: Opus 1

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nuyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış töreninde konuştu. Yılın ilk yarısında borsaya jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamalar damgasını vurdu. Küresel savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine ilgi arttı. Türk savunma sanayinin lokomotif şirketlerinden Aselsan'sı performansıyla tüm küresel rakiplerini geride bıraktı. Ocak-Haziran döneminde yatırımcısına yaklaşık %49 getiri sağladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi. Müslim Sarı, CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz ifadelerini kullandı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. 31 yıl önce Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Bosna Hersek'te bulunan Putaçari şehitliğindeki tören başladı. Anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur

0: Özdemir Göktaş da katılıyor.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist İspanya oldu. Son Avrupa şampiyonu Matadorlar Belçika'yı 2-1 yendi. Bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan giren Merino galibiyet golüne imza attı. İspanyollar final yolunda Fransa ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda diğer yarı finalistler ise bu gece belli olacak. Zorlu mücadele Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç saat 00:00'da başlayacak. Sabaha karşı 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. 13:20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. İstanbul 28, İzmir 34, Çanakkale ve Konya 31, Kahramanmaraş 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum ve Trabzon 27 derece. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1998 yılından Begin Again ve Space'le yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Poker Face'le Lady Gaga'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Aslında hepimizin ortak bir noktası var. Ergenlik döneminde büyük bir heyecanla, çok iyi ve tabir yerinde olursa çok havalı olduğunu düşündüğümüz bazı şeylerin yıllar sonra geri dönüp baktığımızda biraz utanç verici olması o ortak yanlarımızdan biri olabilir mesela. Evet, hepimizin geçmişinde böyle karanlık anlar mutlaka var. Ama mesele çok inat etmemekte ve gerektiğinde vazgeçebilmekte galiba. Yine de onlar eğer yola çıktıkları andaki gibi müzik piyasasında History of Headaches, yani baş ağrıları tarihçesi gibi bir isimle var olmaya çalışsalardı bir şeyler biraz yanlış olabilirdi ya da bu şekilde olmayabilirdi. Neyse ki çabuk karar değiştirdiler zamanında. Tears for Fears ve 1993 yılından Cold radyolarınızdaydı. Şimdi biz bu şarkının bir yıl sonrasına gidiyoruz ve 90'dan sonra Tori Amos'la devam

Bon Jovi ve Always radyolarınızdaydı. Bu şarkının sıfır noktasına ulaşmak istediğimizde ilginç bir bağlantılar zinciriyle karşılaşıyoruz. 1978'de Tom Waits, Romeo is Bleeding adında bir şarkı yayınlar. Şarkı birçok hayran kazanırken Hilary Hankin de etkilenen isimlerden biri olur. Hankin'in kaleme aldığı bir senaryo 1993 yılında yayınlanmak üzere aynı isimle Romeo is Bleeding olarak sinema için çekilir ve tamamlanır. Bu süreçte kesişen yollar sonucunda zaten bir Tom Waits hayranı olan John Bon Jovi filmin de adı olan bu üç kelimeden çok etkilenir ve film için bu sözlerle başlayan bir şarkı yazar. Ancak çekimler tamamlandığında filmin ilk kopyasını izleyen John, Gary Oldman'ın oyunculuğuna rağmen filmi hiç sevmez, hatta ikinci sınıf olarak tanımlar ve şarkısını da filme vermekten vazgeçer. Ardından da bu uzun yolculuklu şarkı Always bir yıl sonra 1995'te dinleyiciyle buluşur ve müzik tarihinin en önemli klasikleri arasında kendisine yer bulur. Yine bir başka isimle bir Tom Waits bağlantısı var şimdi karşımızda. Onun şarkılarından bir tanesinin ünlü bir isim tarafından yorumlandığı halini radyolarınıza ulaştıracağız. Bu şarkı piyasaya 1989 yılında çıktı ama liste başarıları 1990'a hatta 90'ların ilk yıllarına kadar uzandı. İşte Rod Stewart ve Downtown Train.

Hikayesi ve mesajı gayet açık bir şarkıydı dinlediğimiz Imelda May ve Call Me radyolarınızdaydı. Imelda yeni bir ilişkiye başladığı ilk dönemlerde umutsuzca telefonun çalmasını beklediği anlar için yazmış bu şarkıyı. Sonunda beklediği çağrıyı aldığını anlatıyor bir röportajında. Telefonun çalmasını beklemek her zaman bu kadar heyecan verici olmayabiliyor. Gwen'in anlattığına göre bir ara onu her gece telefonla arayan ve ona şiirler dinleten biriyle mücadele etmek zorunda kalmış. Neyse ki bu garip süreç sonunda ses getiren ve başarılar yakalayan bir şarkının ortaya çıkmasına da sebebiyet vermiş. İşte o şarkı No Doubt ve Spiderwebs.

internet nesli olarak tanımlanan ve bir anlamda kendi jargonunu oluşturan 2000'li yılların gençliğinin sanat dünyası için oldukça sık kullanmaya başladığı İngilizce bir kelime var: underrated. Aslında çok daha iyisini hak etmesine rağmen yeterince popüler olamamış ve çok büyük kitlelere ulaşamamış ya da hak ettiği kitlelere ulaşamamış isimler için kullanılıyor bu tabir. İşte tam da bu tanımı hak eden bir grup var karşımızda. Evet, bazı şarkılarını zaten neredeyse tüm dünya biliyor ama yine de galiba daha fazlasını görmemiz gerekiyordu onlarla ilgili. The Pale ve Delirious radyolarınızdaydı. Bu isim için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Evet, özellikle bu şarkısını bilmeyen yok gibi neredeyse ama yine de galiba çok daha fazlası olmalıydı. İşte John Osborne ve One of Us.

90'dan sonra da 2015 yılından You Belong To Me ile Bryan Adams radyolarınızdaydı. Biz her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki hafta da yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1997 yılından geliyor ve California ile Belinda Carlisle'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Бароксаті.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saat programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Geçtiğimiz hafta hem Alman ve hem de bütün Avrupa Barok Müziği'nin en önemli bestecisi Johann Sebastian Bach'ı anlatmış ve bazı eserlerinden örnekler dinlemiştik. Bu hafta da Bach'ı anlatmayı ve eserlerinden örnekler dinlemeye devam edeceğiz. Geçen hafta son olarak

Bach'ın Arnstadt'taki görevinden ayrıldıktan hemen sonra Mülhausen'deki Blasius Kilisesi'nin orkçuluk görevine başladığını, Mülhausen'de kaldığı süre içinde kuzeni Maria Barbara ile evlendiğini ve fakat Blasius Kilisesi yetkililerinin de Bach'ı kilise müziğine fazlaca yenilik ve karmaşa getirmekle suçlayarak görevine son verdiğini söylemiştik. Kaldığımız yerden devam edelim ama önce kısacık bir müzik arası vererek Bach'ın 2 numaralı Similor Orkestra Suite'inden Badinleri'yi dinleyelim. Eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Bach Mülhausen'den ayrılıp Weimar'a gider ve burada 9 yıl boyunca saray orkçuluğu görevinde bulunur. Weimar'da geçirdiği 9 yıl Bach'ın belki de en verimli yıllarıdır. Bach Weimar'dan sonra Köthen Sarayı'nda tam gönlüne göre bir iş bularak Prens Leopold'un hizmetinde çalışmaya başlar. Bu görevi esnasında yeni yapılan bir orgu incelemek üzere bir tür iş gezisine çıkar. Maalesef bu iş gezisinden döndüğünde karısı Maria Barbara 4 çocuğunu Bach'a bırakıp vefat etmiş, hatta toprağa bile verilmiştir. Bu acı durum hem Bach'ı ve hem de çevresindekileri çok hüzünlendirir. Söze yine ara verelim ve Bach'ın iki violin için yazdığı Re minör konçertosunun ikinci bölümü olan Largo Manon Tanto'yu dinleyelim. Eseri Carl Richter yönetimindeki Münih Bach Orkestrası seslendiriyor.

Brandenburg konçertolarını Christian Ludwig'e adamıştır ama Ludwig için seslendirmek nasip olmamıştır. Brandenburg konçertolarının her biri değişik çalgı bileşimleri ihtiva etmektedir. Köthen Sarayı'nda görev yaptığı sürece Prens Leopold'un yenilikçi ve Calvinist olması sebebiyle Bach daha çok din dışı eserler beslenmek zorunda kalmıştır. Çünkü Calvinistler dini ritüellerinde müziğe pek fazla yer vermezlerdi. Şimdi de Bach'ın 4 numaralı Sol Majör Brandenburg Konçertosu'nun 2. ve 3. bölümlerini dinleyelim. Eseri Karl Richter yönetimindeki Münih Bach Orkestrası seslendiriyor.

Köten prensi Leopold'un yeni evlendiği genç karısının müzikle pek arası yoktu ve kocası Leopold'u da müzikten uzaklaştırır. Prensin müziğe olan ilgisinin azaldığını sezen Bach bu durumdan hoşlanmaz ve Köten defterini kapatmaya karar verir. Kendisine yeni bir iş aramaya başlar. Bach'ın Köten'den ayrılmasının bir başka sebebinin de bir tür mezhep farklılığı ile ilgili olduğu rivayet edilir. Köten halkı Kalvinci, Bach ise Lutercidir ve çocuklarının Kalvincilerin okullarında yetişmesine gönlü pek razı değildir. Şimdi de Bach'ın 5 numaralı Re majör Brandenburg Konçertosu'nun 3. bölümü olan Allegro'yu dinleyerek biz de Bach ile birlikte Brandenburg'dan ayrılalım. Eseri I Solisti dell'Olimpica Orkestrası seslendiriyor.

Tam bu sırada Leipzig'teki Thomas Okulu ve Kilisesi'nin kantoru yani koro şefi ve öğretmeni Johann Kuhnau ölünce bu kadro için tavsiye ve başvurular açılır. George Philipp Telemann kilise yönetimi tarafından bu göreve getirilmek istenir. Fakat Telemann bu görevi kabul etmeyince kantorluk görevi boş kalmaya devam eder. Kilise kurulu ölen Johann Kuhnau'nun talebesi Christoph Gagner'in bu göreve getirilmesini istiyordu. Gagner de görevi kabul etmeyince Thomas Okulu ve Kilisesi'nin kantorluk işi döndü dolaştı Bach'a nasip oldu. Bach ölünceye kadar bu görevde kaldı. Sadece kantorluk değil öğretmenlik de yapıyordu. Thomas Okulu öğrencilerine koro ve latince dersleri de veriyordu. Şimdi de Bach'ın La Minor Violin Konçertosu'nun 3. bölümü Allegro'yu dinleyelim. Eseri ünlü keman virtüözü Isaac Stern seslendiriyor.

Bunca ağır görevine rağmen Bach'ın belki de en verimli olduğu yıllar Leipzig'te geçirdiği yıllardır diyebiliriz. Her hafta bir kantat bestelemesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışma temposuyla 300 kadar dini muhteviyatlı kantat besteler. Bu arada Bach'ın çok önemli eserlerinden biri olan Aziz Matta Pasyonu'nu da burada yazdığını hatırlatmak gerekiyor. Pasyon bir kilise formudur. Kilise öğretisine göre İsa peygamberin hayatını ve çarmıha gerilişini anlatır. Şimdi Aziz Matta Pasyonu'ndan bir koral bölüm dinleyelim. Eseri Christian Wiebeck yönetimindeki Camerata Instrumentale Handelsstaat seslendiriyor.

Bazı müzik bilimciler Bach'ı bir aydınlanma müzisyeni olarak kabul eder ve Batı düşüncesinde ve aydınlanmasında Descartes neyse müzikte de Bach odur derler. Bach, Batı müziğinde armoniyi geliştiren bir bestecidir. Tampere sisteminin kurucusudur. Yine bazı müzik bilimciler tampere sistemin demokrasiyi yansıttığını söyler. Bunu uzun uzun tartışmak gerekiyor. Ama müziğe bilimsel bir hüviyet kazandıran Bach'tır. Belki de bu yönüyle müzikte aydınlanmayı yansıtmış olabilir, fakat aydınlanma daha ziyade klasik dönem müziğinde kendini hissettirir. Bach armonileriyle bazı kuralları yıkmayı başarmış, mutlak surete bir dehadır. Onun armonilerinde sesler arasında tam bir matematiksel ilişki vardır desek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bach, Goldberg varyasyonları ya da çeşitlemeleri başlığı altında 30 farklı çeşitlemeden meydana gelen bir klavsen eseri yazar. En uzun klavsen eserinin de Goldberg varyasyonları olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Bach'ın Goldberg varyasyonlarından Arya'yı ünlü piyanist Daniel Barenboim'den dinleyelim.

motetler, misalar, oratorya ve pasyonlar, dört sesli koraller, org eserleri, prelüdü fügler, org konçertoları, ayrıca klavsen eserleri, İngiliz süitleri, Fransız süitleri, partitalar, İtalyan konçertosu, solo klavsen konçertoları, Goldberg varyasyonları, lauta eserleri, süitler, oda müziği eserleri, cello süit eserleri, sonatlar, konçertolar ve orkestra eserleri, Brandenburg konçertoları, klavsen konçertoları, orkestra süitleri, kanonlar, müzikal

ve Fük sanatı eserlerini saymakla bitiremeyeceğiz ki bunlar sadece eserlerinin tür başlıkları. Sadece kantatı örnek alsak veya sadece cello süitlerini detaylandırsak gerçekten işin içinden çıkmamız bir hayli zor olur. Şimdi de Bach'ın klavsen ve yaylılar için yazdığı 5 numaralı Fa minör konçertosunun ikinci bölümü olan Largo'yu Penist Glengold'dan dinleyelim.

Pek çok yenilik yapmıştır Bach. Mesela bir orkestrada büyük grup yani tutti ile küçük grup yani concertino arasında çekişmeli olarak çalınarak yapılan müzik ilkesine dayanan barok konçertoyu Bach iki klavyeli klavyesine uyarlamıştır. Bunu alt klavyeyi tutti, üst klavyeyi de concertino kullanmış ve partisyon üzerinde forte yani güçlük ve piyano yani yumuşak olarak belirtmiştir. Bach ömrünün sonlarına doğru maalesef görme kabiliyetini tamamen kaybeder. Buna rağmen 1749 yılında son eseri Si minör misasını tamamlar ve 1750 yılında ani bir felç sonucu geride müthiş bir beste arşivi bırakarak hayata veda eder. Şimdi de Bach'ın violin için yazdığı 3 numaralı mi majör partitanın prelüdünü dinleyelim. Partita başlarında genellikle bir prelüt, sinfoniye benzeri ekstra bir bölümü takiben alamant, kurant, sarbant başta olmak üzere jig, rondo gibi dans karakterinde parçaların ard arda dizilmesi şeklinde vuku bulan bir müzik eseridir. Suite'in Alman versiyonu da diyenler vardır. Eseri ünlü kemancı Yehudi Menuhin seslendiriyor.

bağlayarak bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Johann Sebastian Bach'ın ünlü Re Majör Orkestra Süiti Air ile veda ediyoruz. Eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Hoşçakalınız.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki bölümümüz geçen yapımımızın devamı. Tam bıraktığımız yerden. Neydi derseniz, başlığımız Hans Werner Henze 100 yaşında. İkinci bölüm. Takdimimiz de aşağı yukarı şöyleydi. Henze, 20. yüzyıl müziğinin bize kalırsa en önemli figürlerinden. Ancak deyişi ve duruşuyla, nevi şahsına münhasır üretimiyle, dahası benimsediği toplumsal ve siyasi yönelimleriyle, çiğ müzik piyasasının ya da endüstrisinin hemen bir çırpıda şampiyon yapmaya yelteneceği, her fırsatta lanse edeceği, böylelikle daha geniş kitlelerin içeriğine bakmadan bayraktarlığını yapacağı isimler arasında yer almıyor. Bu da onu ve yapıtını bir kat daha değerli kılıyor. Sonra da bu isme yakın takipçilerimizin daha önceki bölümlerimizden aşina olduğunu hatırlatmıştık. Önceki yıllarda da başta vokal eserleri, gitar müziği gibi üretimlerine yer verdiğimiz 3-4 yapımımız olmuştu zira. Oldukça hacimli ve bestecimizin kimliğini çok iyi temsil eden bir eser seçmiştik. 100. doğum yılına hürmeten hazırladığımız ilk bölümümüzde Voices. Sesler. Bu eseri kaldığımız yerden dinlemeyi sürdüreceğiz ama izninizle önceki programı kaçırmış olabilecek dinleyicilerimiz için bir kez daha kısaca tanıtalım bestecimizi. Hans Werner Henze, iki büyük savaş arası Almanya'sına doğmuş bundan tam 100 yıl 10 gün önce. Tüm hayatı bu gerilim içinde şekillenmiş, ülkesinin siyasi ve insani günahlarıyla yüzleşmeyi, bunlara karşı tavır almayı ilke edinmiş. Sadece savaş esnasında değil, ardından gelen oluşumlarda da genel akımlara mesafeli durmuş. Kendi dilini, deyişini, deyim yerindeyse kazma kürekle savunmuş. Dolayısıyla savaş sonrası yeniden kuruluş raddesinde de bunun köprülerini tutan aktörler ve peşlerinden giden camialar tarafından dışlanmış. Dünyanın diğer dışlanmışlarıyla, ezilmişleriyle birlikte saf tutmayı seçmiş. Bakmış, Merkez Avrupa'nın neme lazımcılığı, kibri ve statüko korumacılığına ters bu eğilimler. Pusulayı önce o dönem herkesin tersine, Doğu Almanya'ya, ardından Latin Amerika'ya kırmış. Zaten huzuru da İtalya'nın bir taşra kasabasında bulmuş. Ömrünün çoğunu orada geçirmiş. 2012 yılında aramızdan ayrılan bu değerli besteciyi el ve gönül birliğiyle yaşatmayı sürdürüyoruz. Onun 100. doğum yılı için hazırladığımız bu ikinci bölümümüzde armağan bizzat bestecimizden geliyor tüm insanlığa. Elimizdeki tek dünya için eşsiz bir kutlama. Voices. Sesler. Şimdi kaldığımız yerden ikinci

kesitini dinleyeceğimiz 1975 tarihli bu şahane eser, iki şarkıcı ve çeşitli çalgı grupları için. Birçok dil, tür, müzik kültürü barışçıl bir biçimde, bolca da teatrallik içeren bir kurguda buluşuyor bu son derece alacılı eserde. Şarkıcılarımız ufak tefek, çoğu hakir görülen ya da unutulmuş halk çalgıları da çalıyorlar birbirinden alengirli partilerini söylerken. Kullanılan metinler de inanılmaz bir çeşitlilik gösteriyor. Herberto Padilla, Ho Chi Minh, Bertolt Brecht, Erich Fried, Heinrich Heine, Giuseppe Ungaretti ve daha nice önemli isim sözlerini vermiş birazdan dinleyeceğimiz şarkılara. Hemen fark edebileceğiniz başka bir özellik de, hele de bu isimleri duymuşken, müziklerin de Weill, Eisler, Dessau gibi Bertolt Brecht ile birlikte anılan isimlere saygı duruşunda bulunması. Odağımızda müzikal tiyatro, gözü pek bir tiyatrallik, hassas bir anlatı ve tabii çetin ceviz, dram dolu meseleler var. Horst Neumann yönetimindeki Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası üyeleri, mezzo-soprano Roswitha Trexler ve tenor Joachim Vogt'a eşlik ediyor. Hans Werner Henze'nin şahane vokal eseri Voices, Sesler, 3. kesit.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında geçtiğimiz günlerde 100. doğum yılı kutlanan istisnai besteci Hans Werner Henze'nin şahane şarkılar dizisi Voices, Sesler var. Daha doğrusu geçen hafta ilk kesitini dinlediğimiz bu hacimli eserin kalan bölümleri. Kulak verdiğimiz bu alacalı şarkıların neredeyse her birinin sözleri başka bir ikonik isim tarafından yazılmış. Herberto Padilla, Ho Chi Minh, Bertolt Brecht, Erich Fried, Heinrich Heine, Giuseppe Ungaretti bunlar arasında öne çıkanlar. Dinlemeyi sürdürüyoruz. Sıradaki şarkılardan ilki Henze'nin mahir meslektaşı İngiliz besteci Harrison Bird Whistle'a adanmış. Kübalı şair Herberto Padilla oyunun dışına atılmayı dillendiriyor bestecimize emanet ettiği sözlerinde. Devamı da onu aratmıyor olacak. Bugün de süremiz el verdiğince bu hacimli yapıtın ikinci yarısını sizlerle buluşturabilmeyi umuyoruz. Horst Neumann yönetimindeki Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası üyeleri, mezzo-soprano Roswitha Trexler ve tenor Joachim Vogt'a eşlik ediyor.

Sevgili müzikseverler, istisnai besteci Hans-Werner Henze'nin 100. doğum yılı münasebetiyle hazırladığımız ikinci bölümümüzde az önce bestecinin şahane şarkılar dizisi Voices Sesler'den süremiz elverdiğince geniş son bir kesite kulak verdik. Duyduğunuz gibi birçok dil, tür, müzik kültürü barışçıl bir biçimde bolca da teatrallik içeren bir kurguda buluşuyordu bu son derece alacalı eserdi. Mahir şarkıcılarımız mezzo soprano Roswitha Traxler ve tenor Joachim Vogt ufak tefek, çoğu hakir görülen ya da unutulmuş halk çalgıları da çalıyorlardı birbirinden alengirli partilerini söylerken. Solistlerimize Horst Neumann yönetimindeki Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası üyeleri eşlik ediyordu bu özel mi özel yapıtta. Hayata dair nice incelikli öğretiyle dokunmuş bu güzel eserle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Sibirya'dan Karpatlara.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bir Ankara Radyosu yapımı olan programımızda bu hafta 20. yüzyıl Rus müziğinin önemli bestecilerinden birini konuk ediyoruz. Müzikteki modern arayışlara ve köklü kırılmalara rağmen romantik çizgisinden sapmayan besteci Sergei Rachmaninov'un belli başlı yapıtları bu bölümün konusu olacak. Bizlerle birlikte Rachmaninov'un iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız bestecimize ait ilk eserle başlayalım. Hiç şüphesiz bugüne kadar yazılmış en etkileyici piyano konçertolarından biri kabul edilen Opus 18 2 numaralı Do minör piyano konçertosu, Sergei Rachmaninov'un uzun süren bir ruhsal çöküş döneminin ardından ortaya çıkan eserlerinden biri değerli müzikseverler. Sanatçının 1897 yılında seslendirilen birinci senfonisine yöneltilen sert eleştiriler ve eserin dönemin müzik çevreleri tarafından başarısız bulunması genç besteciyi derinden sarsar. Bu fiyaskonun ardından Rachmaninov uzun bir süreliğine beste yapmaz. Sanatçı dostlarının tavsiyesiyle nörolog Nikolay Dahl'ın terapi seanslarına katılan Rachmaninov, uzun soluklu bir tedavi sonucunda yeniden piyanosunun başına döner ve nihayet bestelenmesi yaklaşık bir yıl süren 2 numaralı piyano konçertosu ortaya çıkar. Kompozitör, eserini ona yeniden beste yapabilme gücünü veren doktoru ve aile dostu Dahl'a ithaf eder. 9 Kasım 1901 tarihinde premieri gerçekleştirilen konçerto

Concerto, sanatçının yeniden doğuşunu müjdelemektedir. Öyle ki birinci bölüm olan Moderato'da duyulan ilk piyano akorları bizleri sanatçının müzikle tanıştığı çocukluk günlerine götürür. Kilise çanlarını çağrıştıran giriş kısmı bestecinin hafızasından hiç silinmeyen çocukluk anılarının tekrar canlandığı ve müzikle tekrar buluşmasını kutladığı sade ancak bir o kadar da görkemli bir açılış. Şimdi Sergei Rachmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosundan Moderato tempolu bölümü dinlemek üzere Emil Tabakov liderliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay'a kulak verelim.

Senfoni orkestrası eşliğinde sanatçımız Gülsin Ona yorumluyordu. 1 Nisan 1873 tarihinde dünyaya gelen Sergey Vasilyevich Rachmaninov, aristokrat bir ailede müzikle iç içe büyür. Çocukluk yıllarında piyanoyla tanışan besteci, kısa sürede dikkat çeken bir yetenek haline gelir. Moskova Konservatuvarı'ndaki eğitimi sırasında hem piyanist hem de besteci kimliğiyle Altın Çocuk lakabıyla öne çıkar. Rus besteci mezuniyet ödevi olarak kaleme aldığı Aleko operasıyla madalya kazanır. Birinci senfonisinin premieri sırasında yaşadığı şanssızlık sonrası 1901'de tamamladığı ikinci piyano konçer

Li ile dünyanın önemli sahnelerinde yer alan Rachmaninov 1943 yılında sonsuzluğa uğurlanır. Değerli dinleyenler, ünlü Rus bestecinin ölümünden önce kaleme aldığı az sayıda yapıtından biriyle devam ediyoruz. Opus 43, Paganini'nin bir teması üzerine rapsodi, her ne kadar başlığından rapsodi olduğu düşünülse de gerçek manada 24 çeşitlemeden oluşan tek bölümlük bir konçerto. Rachmaninov, yapıtın temelini İtalyan keman virtüözü Niccolo Paganini'nin ünlü 24. kaprisi üzerine kurar. Rachmaninov, alışılmadık, insanüstü bir çalma tekniğiyle tanınan, belki de tüm zamanların en sıra dışı keman sanatçısı olan Paganini'ye bir saygı duruşu niteliğindeki bu eserinde, Gazap Günü adlı Gregorian ilahi melodisine yer vererek, bestesine ölüm ve kader gibi kavramların yardımıyla gizemli bir kimlik kazandırır. 7 Kasım 1934 tarihinde Amerika'da premieri gerçekleştirilen Paganini'nin bir teması üzerine rapsodiyi Edo de Ward yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanoda Zoltán Kocsis yorumundan dinliyorsunuz.

Sergei Rachmaninov bestesi, 43 eser sayılı Paganini'nin bir teması üzerine rapsodiyi Edo de Waard yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanoda Zoltán Kocsis seslendirdi. Değerli müzikseverler, besteciden sizler için seçtiğimiz son eser 6 Müzikal An. Sanatçının olgunluk dönemine geçişini ilan eden solo piyano için kaleme alınan bu çalışmanın ortaya çıkış hikayesi, Rus bestecinin bir tren yolculuğunda parasının çalınmasıyla başlar. Beklenmedik bir maddi sıkıntı içine düşen sanatçı, duygusal tezatlar barındıran 6 piyano parçasını 1896 yılında birkaç haftada besteler. Şimdi Rachmaninov'un 6 Müzikal An başlıklı piyano eserinden Allegretto, Presto, Adagio Sostenuto ve Maestoso tempolu bölümleri 2023 yılında aramızdan ayrılan devlet sanatçısı piyanistimiz Ayşegül Sarıca yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz. 1993 yılından bir kayıtta sanatçımıza kulak verelim.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı The Beatles ile yapıyoruz. Grup 1965 tarihli Rubber Soul albümünde folk etkilerini, çok sesli vokal düzenlemeleri ve sıcak analog kayıt estetiğiyle bir araya getirerek yeni bir yaratıcı dönemin kapısını aralıyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, sabrın ve yeniden kavuşma umudunun yalın ama içten bir anlatımını sunuyor. The Beatles'tan dinliyoruz, Wait.

The Beatles'dan dinledik Wait. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Interpol 2002 tarihli Turn on the Bright Lights albümünde karanlık gitar dokuları, geniş reverb kullanımı ve kontrollü ritmik yapısıyla 2000'lerin en etkileyici post-punk kayıtlarından birini ortaya koyuyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça adını yeni dünyalar arayan Viking kaşifi Leif Erikson'dan alıyor. Ancak burada keşfedilen coğrafyalar değil, birbirine ulaşmaya çalışan iki insan arasındaki duygusal mesafe. Interpol'den dinliyoruz Leif Erikson.

0: Interpol'den dinledik Leif Erikson. Şimdi Belçika'ya uzanıyoruz. Jacques Brel 1965 tarihli Sejan'la albümünde şiirsel anlatımı, dramatik yorumu ve güçlü orkestrasyonuyla şanson geleneğinin en çarpıcı örneklerinden birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça dar bir hayatın içine sıkışmış insanların sessiz trajedisini keskin ama derin bir gözlemle anlatıyor. Jacques Brel'den dinliyoruz Sejan'la.
1: D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi.

0: bien j'ai oublié. Oui, sentait pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
1: Jacques Brel'den dedik, Ces gens-là. Şimdi Almanya'dayız ve ünlü aktris Ingrid Cavan konuğumuz oluyor. Ingrid Cavan 1979 tarihli Der Abendstern albümünde tiyatro, kabare ve şanson geleneğini sinematik düzenlemelerle buluşturuyor. Per Raben'in özgün müzik dili parçanın girişine yerleştirdiği Beethoven'ın 9. senfonisinden kısa alıntısıyla daha ilk anda güçlü bir dramatik gerilim kuruyor ve enternasyonelden yapılan göndermelerle de eser yalnızca bir şanson olmasının ötesine geçerek Avrupa'nın tarihsel ve politik hafızasını katman katman taşıyan etkileyici bir müzikal kolaja dönüşüyor. Ingrid Cavan'ın teatral yorumu da bu atmosferi derinleştiriyor. Dinleyeceğiniz şarkı, beyaz kuşlar imgesi üzerinden özgürlük ve kayıp arasında dolaşan şiirsel bir dünya kuruyor. Ingrid Cavan'dan dinliyoruz, Die großen weißen Vögel.

Ingrid Kaven'den dinledik The Großen Weißen Vögel. Şimdi yeniden ABD'ye uzanıyoruz. Aretha Franklin 1968 tarihli Aretha Now albümünde gospel kökenli vokal gücünü soul geleneğinin zengin ritim anlayışıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça sevginin gündelik hayatın her anına eşlik eden sessiz bir ritüele dönüşmesini sıcak ve zamansız bir dille anlatıyor. Aretha Franklin'den dinliyoruz I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin'den dedik, I Say a Little Prayer. Şimdi İsveç'e geçiyoruz. Lonely Deer, 2017 tarihli kendi adını taşıyan albümünde katmanlı vokal düzenlemeleri, organik enstrüman kullanımı ve geniş boşluk hissiyle kırılgan ama umutlu bir ses evreni kuruyor. Dinleyeceğimiz parça, karanlığın içinden usulca beliren ışığı sakin ve içe dönük bir anlatımla hissettiriyor. Lonely Deer'den dinliyoruz, Dark Light. If you-

of contributing

Lonely Deer'den dinledik Dark Light. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Ajda Pekkan 1983 tarihli Superstar 83 albümünde dönemin modern pop anlayışını rafine düzenlemeler ve güçlü vokal yorumuyla buluşturuyor. Garo Mafya'nın ayrıntılı düzenlemesi ve sıcak analog tınıları bugün de tazeliğini koruyor. Ajda Pekkan'dan dinliyoruz Sana Doğru.

Ajda Pekkan'dan dinledik Sana Doğru. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Talk Talk 1988 tarihli Spirit of Eden albümünde uzun doğaçlamalar, olağanüstü dinamik aralık kullanımı ve son derece ayrıntılı kayıt estetiğiyle rock müziğin sınırlarını yeniden tanımlıyor. Dinleyeceğimiz parça insanın anlam arayışını ve ulaşılması güç olana duyduğu özlemi, sessizliğin de müziğin bir parçasına dönüştüğü benzersiz bir ses dünyasında anlatıyor. Talk Talk'tan dinliyoruz Desire.

Talk Talk'tan dedik Desire. Şimdi yeniden İsveç'teyiz. Thomas Feiner 2020 tarihli Guide for the Perplexed albümünde minimal yaklaşımını çağdaş folk ve sinematik düzenlemelerle buluşturuyor. Derin vokali ve yalın anlatımı parçaya düşünceli bir ağırlık kazandırıyor. Dinleyeceğimiz şarkı yönünü kaybetmiş bir insanın yeniden anlam arayışına eşlik ediyor. Thomas Feiner'den dinliyoruz Guide for the Perplexed.

Orada Perplexed. Şimdi Kanada'ya uzanıyoruz. Michelle Gurevich 2007 tarihli Party Girl albümünde düşük tempolu düzenlemeler ve karakteristik vokal yorumu ile indie pop tarzına kendine özgü bir yorum getiriyor. Dinleyeceğimiz parça hafta sonunun yalnızlığını ve bekleyişini buruk ama zarif bir romantizmle anlatıyor. Michelle Gurevich'ten dinliyoruz Friday Night.

Michel Gurevich'ten dinledik Friday Night. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Astronauts 2014 tarihli bu teklide atmosferik gitarlar, yükselen dinamik yapı ve geniş stereo alanıyla çağdaş indie rock estetiğinin dikkat çekici örneklerinden birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça bilinmezliğe doğru atılan cesur bir adımı gökyüzüne açılan güçlü bir metafor üzerinden anlatıyor. Astronauts'tan dinliyoruz Skydive.

Astronauts'tan Skydive. Şimdi İrlanda'ya uzanıyoruz. U2, 1988 tarihli Rattle and Hum albümünde rock estetiğini geniş sinematik düzenlemeler içinde kullanıyor. Dinleyeceğimiz parça, sevginin bütün gürültünün ardından geriye kalan en yalın halini güçlü ama kırılgan bir anlatımla taşıyor. U2'dan dinliyoruz, All I Want Is You.

U2'dan dinledik All I Want Is You. Yayınımızın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. Bülent Ortaçgil 2010 tarihli Sen albümünde yalın gitar düzenlemeleri, doğal kayıt estetiği ve dingin anlatımının en güzel örneklerinden birini sunuyor. Bülent Ortaçgil'den dinliyoruz Denize Doğru. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, "Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır." ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 29 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 7 kişinin firari olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Eskişehir'in Miyalıçıcık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. İran dini lideri Müçteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

0: Garage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde The Clash, The Undertones, New York Dolls, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Iron Maiden, Black Sabbath ve Accept sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock ve metal dünyasının farklı limanlarına demir atacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu The Clash. The Clash 1979 yılında yayımladığı London Calling albümünden Train in Wine'la radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Kuzey İrlanda'dan müzik dünyasına giren, 70'li yılların ikinci yarısı ve 80'li yılların başında pırıl pırıl parlayan The Undertones, 1980 yılında yayımladığı Hypnotized albümünden My Perfect Cousin isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1976 yılında İngiltere'nin Bolton şehrinde kurulan pop punk türü şarkılarla müzik endüstrisinde kendine yer edinen Buzzcocks, 1978 yılında yayımladığı Love Bites albümünden Ever Fallen in Love'la garajda

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümünde canlı kaydedilen Unplugged şarkılara kulak veriyoruz. Chris Cornell, Audioslave'in kendi ismini taşıyan

Pearl Jam 1992 yılında MTV Unplugged serisi için kaydettiği ve 2020 yılında albüm olarak yayımlanan MTV Unplugged Live albümünden State of Love and Trust isimli hitin akustik yorumuyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

MTV Unplugged serisini simgeleyen bir konser varsa, Nirvana'nın konseri simgeleyen bir şarkı varsa, birazdan sizlerle paylaşacağımız The Man Who Sold the World şarkısı diyebiliriz. David Bowie'nin kült hiti, Nirvana'nın akustik yorumuyla Garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde Titanların dünyasına, Titanların konserlerine gidiyoruz. Iron Maiden, Live at Donington albümünden bir Iron Maiden marşıyla radyolarınızda. Hallowed be thy name.

Judas Priest 1982 yılında yayımladığı Screaming for Vengeance albümünde yer alan Riding on the Wind isimli teklisinin A Touch of Evil Live isimli grubun 5. konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go around.

Black Sabbath 2017 yılının Şubat ayında kaydettiği, aynı yılın Kasım ayında yayımladığı The End, Live in Birmingham albümünden unutulmaz bir heavy metal klasiğiyle garajda, Children of the Grave.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj'a adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Accept'le veda ediyoruz. Final Journey, müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Akşam yolculuğumuz 70'lere doğru çok yetenekli sanatçılardan derin anlamlar taşıyan müthiş sololarla süslenmiş 7 şarkıyla ben Sena Özden akşamınıza eşlik edeceğim. UFO'dan Love to Love'la başlıyoruz.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için önerilerinizi bekliyoruz. Ve şu anda hayatta olmayan iki değerli sanatçının David Byron ve Ken Hensley'nin birlikte bestelediği Uriah Heep şarkısıyla ilerliyoruz. July Morning.

Purple 1975'te 10. stüdyo albümü Come Taste the Band'i Ian Gillan ve Blackmore olmadan çıkardı. Vokallerde Glenn Hughes ve David Coverdale ile dinlediğimiz bu albüm klasik Deep Purple albümlerinden oldukça farklı bir tat taşıyor. Belki de bu yüzden bu kadar etkileyici.

Programımıza gelen istekler arasında bu sıralar Kansas oldukça öne çıkıyor. Haydi 1975 yılına grubun Mask albümüne gidelim ve dinleyicilerimizin seçimiyle ilerleyelim. The Pinnacle.

Journey'nin müzikseverlere armağan ettiği başyapıtlardan biri grubun 1976 çıkışlı albümüne adını veren Look Into the Future.

Bazı şarkılar tarihin tozlu raflarına gömülürken, bazıları geçen yıllarla, aldığımız yaşlarla ve yaşadıklarımızla her dinleyişte tazeleniyor. Bu şarkıyı ilk kez dinlediğinizde neler hissettiniz? O zamanları düşünün, bir de bugünkü size dönün. Ne diyor? Yazın bize.

0: way to heaven.
1: TRT Radyo 3'te bir Rakos Veri daha birlikte Leonard Skinner'dan Freebird ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakos Veri ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Mehmet Bahar ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Radyo 3.
1: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçal.
2: Merhaba sevgili caz severler. Piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Stephen Fyke'ın çalışmalarını bu hafta da dinlemeye devam ediyoruz. 35 yaşındaki Fyke, Grammy kazanan en genç orkestra şefi ve aranjör. Geçen programda 2023 yılında en iyi büyük caz topluluğu albümü dalında Grammy kazanan Generation Gap Jazz Orkestra ile yayınladığı Aynı Hatta albümü dinlemiştik. Grammy'nin ardından aynı yıl 7. albümü Catalyst'i 18 kişilik orkestrasıyla yayınladı ve yılın en iyi caz albümleri arasında yer aldı. Albümde kendi modern çalışmalarının yanı sıra standart düzenlemeler de yer alıyor. Açış parçası The Promised Land adlı uptempo bestesi. Sololar piyanoda Fyke, davulda Brian Carter.

Stephen Fyke'ın orkestrasıyla 2023 yılında yayınladığı Catalyst albümü bu up tempo ve modern bestesiyle başladı. The Promised Land. Soloları piyanoda Fyke, davulda Brian Carter yapıyordu. Yine Fyke'ın güzel ve modern bir çalışması Ali Delangelo. Bu orta swing tempolu parçanın solistleri ise alto saksafonda Alexa Tarantino ve piyanoda yine Fyke.

bu parçasını düzenlerken orkestra ile solistleri karşı karşıya getirmiş. Adeta bir düelloya dönüşmüş. İşte solistler: piyanoda Falk, alto saksafonda Andrew Gould, trompette John Lake, davulda Brian Carter. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler devam ediyor.

Stephen Falk ve orkestrasının Catalyst albümünden aynı adlı bestesini dinledik. Sololar, piyanoda Falk, alto saksafonda

Andrew Gould, trompette John Lake, davulda Brian Carter'a aitti. Modern çalışmalarının yanı sıra caz standartlarına uzak durmayan Falk, Catalyst abim için de I Cover the Waterfront adlı şarkıyı düzenlemiş. Johnny Green ve Edward Heyman bu şarkıyı 1933 yılında Max Miller'ın aynı adlı çok satan kitabından esinlenerek yazmıştı. Piyanoda Falk, vokalde Martina da Silva.

I Cover the Waterfront, Martina da Silva, Stephen Falk yönetimindeki orkestra eşliğinde söyledi. Yine Falk'ın Bossa Nova düzenlemesi de bir standart parça. 1949 yılından bir Victor Young, Ned Washington şarkısı My Foolish Heart. Vokallerde Martina da Silva, alto saksafonda Alexa Tarantino, piyanoda Falk, davulda Brian Carter.

Stephen Fife'ın Bossa Nova düzenlemesiyle My Full Richard adlı standart şarkıyı dinledik. Solist Martina da Silva'ydı. Patience's Promise, Fife'ın vals temposundaki bestesi. Piyanoda Fife'ın yanı sıra trompette Benny Benek solo yapıyor.

Trompette Benny Ben Eck, piyanoda Stephen Fyke ve orkestra seslendirdi. Fyke'ın bestesi Patience's Promise. 2023 yılında yayınlanan Catalyst albümünden son olarak Fyke'ın Kingpin adlı bestesini dinliyoruz. 4-4 tempolu parçanın solistleri alto saksafonda Andrew Gould, Lucas Pino, piyanoda Stephen Fyke, davulda Brian Carter, gitarda Alex Wins.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Bu hafta vizyona giren yepyeni filmlerden bahsedeceğiz ve birbirinden keyifli film müzikleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Açılışımızı son yılların en sevilen animasyon filmlerinden birinin canlı çekim uyarlamasıyla yapalım. Disney'in 2016 yapımı animasyonu Moana, yaklaşık 10 yıl sonra bu defa gerçek oyuncularla beyaz perdeye geri dönüyor. Dün vizyona giren Moana, okyanusun çağrısına kulak vererek halkını kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan genç Moana'nın hikayesini anlatıyor.

Yolculuğu sırasında yarı tanrı Maui ile güçlerini birleştiriyor. 2016 yapımı animasyon filmin canlı çekim uyarlaması olan bu yapımda Maui karakterine Dwayne Johnson hayat verirken Moana rolünde Catherine Lagaia'yı izliyoruz. Filmin müziklerinden Where You Are, Shiny ve Logo Te Pate radyolarınızda.

Bu hafta vizyona giren bir diğer film. Başrolünde Willem Dafoe'nun yer aldığı Doğum Günü Partisi. Panos Karnezes'in aynı adlı romanından uyarlanan yapım 1970'li yıllarda geçiyor. Willem Dafoe son derece zengin ve güçlü bir iş insanına hayat veriyor. Tek mirasçısı olan kızı Sofia'nın 25. yaş günü için kendisine ait özel bir adada görkemli bir kutlama düzenliyor. Ancak farklı amaçlarla adaya gelen konuklar geceye beklenmedik bir yön veriyor. Filmin Prince Obi tarafından bestelenen müziklerinden Summer Santa'yı dinleyeceğiz önce. Ardından yine filmde çalan iki nostaljik şarkı, Dalida performansıyla Besame Mucho ve The Leatherman'dan Spooky radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda bizi çöllerin ortasında büyük bir mücadeleye davet eden Çöl Savaşçısı var. Film acımasız bir imparatorun yönetimine karşı çıkan genç bir prensesin hikayesini anlatıyor. Peşindeki askerlerden kaçmak zorunda kalan prenses, çölde yaşayan ve yıllardır birbirleriyle mücadele eden farklı kabileleri ortak bir amaç için bir araya getirmeye çalışıyor. Başrolünde Anthony Mackie'nin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Maymunlar Cehennemi, Şafak Vakti ve The Gambler gibi yapımlarla tanıdığımız Rupert White var. Çöl Savaşçısı'nın epik atmosferi ve hikayesi sinema tarihinin en unutulmaz yapımlarından Gladyatör'ü getiriyor akla. Filmin müziklerinden Now We Are Free, Killer ve Hold On Tight radyolarınızda.

Yerli sinemanın sevilen komedilerinden Ölümlü Dünya yeniden vizyonda. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği film, nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda bir lokanta işleten mermer ailesinin hiç de sıradan olmayan hayatını konu alıyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul ve Sarp Apak'ın başrollerini paylaştığı filmin müziklerinden Sprinkly Kinda Tune, Boney M'den Rasputin ve Peik grubundan You Betcha radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından güncel gelişmelerle devam edelim. Türkiye'nin sinema alanındaki en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan 12 Punto, bu yıl 12-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. TRT tarafından genç sinemacıları desteklemek, projelerin geliştirilmesinde ve uluslararası ortaklıklar kurulmasında katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, 30 ülkeden yaklaşık 60 sinemacıyı bir araya getiriyor. Bir hafta boyunca özel gösterimler, paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Bir diğer haberse yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey cephesinden. Homeros'un destanından uyarlanan ve tamamı IMAX kameralarla çekilen bu film 17 Temmuz'da izleyiciyle buluşuyor. The Odyssey'yi merakla beklerken Nolan'ın filmografisindeki en başarılı yapımlardan Inception'a kulak verelim. Hans Zimmer bestesi Time ve faslı bir müzik grubu olan Amira Sagati'den Abun Salehun radyolarınızda.

0: Vizyona giren yeni filmlerden ve sinema dünyasının öne çıkan gelişmelerinden bahsettik ve Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte yeni filmler, yeni hikayeler ve elbette keyifli film müzikleriyle bizler yeniden TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Alfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz B.

1993 yılında Ben Folds, Robert Slash ve Darren Jesse tarafından kurulan bir alternatif rock üçlüsü olan Ben Folds 5, bugün B harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor. Gitar yerine piyano temelli müziğiyle 90'lar alternatif sahnesinde kendine özgü bir yer edinen Ben Folds 5'ın 1997 çıkışlı Brick şarkısı ise grubun en büyük hitlerinden biri olmuştu ve onları geniş kitlelere ulaştırmıştı. Biz de bugün Brick ve Song for the Dumped listemizi ekleyerek programımıza başlıyoruz. Hemen ardından günün ikinci grubu Blue October'la devam edeceğiz.

Ben Foz 5 bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza alternatif rock ve indie rock tarzlarında yaptıkları müzikle dikkatleri üzerine çeken ve kuruldukları 1995 yılından günümüze kadar sadık bir hayran kitlesine sahip olan Blue October'la devam ediyoruz. Yazdıkları güçlü ve duygusal şarkı sözlerinde içsel mücadeleleri, ruhun derinliklerini, aşkı ve umudu derinlemesine işlemeleri de bu sadık hayran kitlesinin oluşumunda etkili olmuştur diyebiliriz. I Hope You Are Happy, Bleed Out ve Into the Ocean'sa bugün Blue October'dan listemize eklediğimiz eserler oluyor.

Blue October bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Blue Neck'le devam ediyoruz ve Seven'la Father Sister'ı listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

1999 yılında İngiltere'de kurulan bir post-rock grubu olan Blue Neck, atmosferik sound'u, duygusal yoğunluğu yüksek besteleri ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken bir oluşum. Müziklerinde elektronik öğeleri gitar temelli yapılarla birleştirerek karanlık ve melankolik bir atmosfer yaratan Blue Neck, bağımsız üretim anlayışıyla sadık bir dinleyici kitlesi kazanmış ve zamanla kült bir grup haline gelmiştir. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Ben False Five, Blue October ve Blue Neck gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek programda şehitler anılacak. Milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele ve mecliste sergilenen direniş bir kez daha hatırlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkın Bak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesini değerlendirdi. Türkiye yüzyılının başlamasının sahnesi oldu dedi, CHP'nin söylemlerini eleştirdi. Yayman, CHP içindeki koltuk savaşlarının hiçbir yerinde AK Parti yoktur ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın bisiklet turu düzenlenecek. Katılımcılar saat 10'da Taksim Meydanı'ndan verilecek startın ardından belirlenen güzergahta pedal çevirecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Operasyonda toplam 30 kişi gözaltına alındı. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınında ise Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. A-Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazandık. Ay Yıldızlılar finaller öncesi son maçında Tayland'da karşılaşacak. Yarın sabah 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından son yarı finalistler bu gece belli olacak. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Seyri Sefer günlüğünde zamanın ve müziğin sınırları aşan büyülü köprülerine doğru bir keşfe çıkıyoruz. Müzikal gezginin keşif rehberinde yolumuz, kataloğumuza ulaşan en taze yapımlarla aydınlanıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, teknik yapım ve yayında katkısı olan arkadaşlarımızla birlikte müzikle dolu bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Seyri Sefer günlüğü Trip Hop ve Down Tempo sahnesinin sinematik köşelerinden birine konuk oldu ilk dakikalarında. 90'ların sonundan bu yana sinematik dünyaya yön veren yapımcı Kid Loco'yu ağırladık. Sanatçının Paris gecesine yansıyan buram buram nostalji ve melankoli kokan son kısaçalarından Wrong Number gecenin ilk parçası oldu. Dinleyiciyi uyanıkken görülen rüyaların, puslu gece yarısı seraplarının tam ortasına bırakan bir çalışmayla devam ediyoruz şimdi. Kanadalı Cy Chill ve dünya müziği aktörü Costa Moños, akustik dokunuşların derin elektronik harmoniyle birleştiği bir ses şölenine davet ediyor bizi. Zungla Proje adıyla bilinen psychedelic ses manzaraları ustasının Kea Project'in dokunduğu parçası Master of Illusion geceyi renklendiriyor. Daha sonra tam adına yakışan ironik bir soruyla doğrudan stüdyonun ve frekansın sınırlarını genişleten bir yapıma alan açıyoruz. Danimarkalı yapımcı Kenneth Beyer, Haziran başı çıkan What's the Frequency isimli kısaçalarıyla listemizdeki yerini alıyor. Kuzey müziğinin melodik yapısından beklenmeyecek bir şekilde Latin ritim ve gitar nameleriyle öne çıkan parça Survivor duyuluyor gecede.

0: Radyo 3.
1: Mira, mira.

İki davulcu ve bir basçının yön verdiği indie pop ve deneysel elektronik müzik sahnesinin kült gruplarından Polisa, güçlü ritim işçiliğini yansıtan parçalarıyla katılıyor Mavi Sarı Serüveni. Minneapolis grubunun vokaliyle öne çıkan ismi, Cheyenne Lini'nin sesi ve şarkılardaki çift davul mimarisini duyabileceğimiz 5 Haziran tarihli bu kayıttan, Better Live ile basmakalıp melodilerden uzak yeni bir tarza kulak veriyoruz. Sonra Norveçli ikili Konradsen'in gürültüden arınmış ses dünyasına giriyoruz. İskandinav minimalizmini indie pop, caz ve oda müziği ögeleriyle birleştiren ikili, son albümünde hayatta gerçekten neyin peşinde olduğumuzu sorgulayan parçası What I Aim For'la katılıyor seyir sefer günlüğüne.

Elektronik house üretimlerinin altına yerleştirdiği derin caz armonileriyle geceyi güzelleştiren Bristol kökenli, şimdilerde İsveçli yapımcı Krakaza'nın melodilerine dönüyor mikrofonumuz. Sanatçının diskografisine yepyeni bir parlaklık getiren 15 Mayıs tarihli taze albümü kendi sesinden dingin vokal döngülerini taşıyor. Çalışmanın geceye caz katan parçası Nothing But Love'la devam ediyoruz. Ardından derin müzikal köklere ve analog miksaj ustalığına geri dönüş hikayesine kulak veriyoruz. İngiltere'nin 90'lar ve 2000'ler boyunca hip-hop, trip-hop, down-tempo ve new soul sahnesine yön veren en köklü figürü Mark Ray, koltuğunun altında yeni teklisiyle çıka geliyor. Haziran ortası çıkan tekliden loş bir plak dükkanının arka odasında tozlu raflardan Madison yansıyor mavi sarı serüveni.

Ant Dağları ile Pasifik Okyanusu arasına uçsuz bucaksız çöllerin ülkesi Şili'ye konuk oluyoruz. Latin Amerika'nın karakteristik projesi Los Yumitas, Türkçe'ye unutulmaz dans olarak çevrilebilecek şarkısıyla çıkıyor sahneye. Geçmişin köklü ritim duygusunu bugünün modern Latin ve lo-fi ritimleriyle süsleyen projenin bahsettiğimiz son teklisi Baile Inolvidable, bir sahil kasabasından yankılanan şölen sesleriyle birlikte ulaşıyor radyolarımıza.

Space Disco, Cyrock ve karanlık tekno ögelerini synth katmanlarıyla buluşturan analog müziğe meftun Golden Buck'la bilim kurgu kuşağına geçiş yapıyoruz. Paris doğumlu Barcelonalı sanatçı ağır kanlı ritimlerle giriş yaptığı kozmik dünyasından kataloğumuza ilettiği Mayıs sonu çıkan albümünden retrofuturistik ögelerin dans estetiğine dönüştüğü tekli Sans Soleil ile listemize giriyor. Devamında gündelik kullanılan nesnelerin seslerini örnekleyip kusursuz müzikal altyapılar oluşturmasıyla tanınan İngiliz avantgarde caz sahnesinin ismi Matthew Herbert yeni bir manifesto ile geliyor. Sanatçının davulcu ve şarkıcı Momoko Gil'le işbirliğini de içeren 2025 yılı çalışmasının bonus sürümü 24 Haziran'da çıktı. Mikrofonu albümden Need to Run'la ikilinin ses evrenine teslim ediyoruz.

Trip Hop sahnesinin çeyrek asırlık köklü ikilisi Mor Chiba, derin suların serinliğini üzerinde taşıyan teklisiyle bitiriyor bu haftayı. İkilinin doğanın kalbinden gelen organik seslerle bezediği yeni teklisi Sounds of Nature, akustik bir nokta koyuyor mavi sarı serüveni. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere. TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3, Amerikalı piyanist Herbie Hancock'un 1974'te çıkardığı 4. albümü olan Thrust'tan dinleyeceğimiz bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Butterfly.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Tanya Maria'nın Canto albümünde yorumladığı Samba do Gato parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya cumartesi saat 23'te tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 07'ye kadar birlikte olacağız. Mozart'ın flüt ve yaylılar için Köhel 285 Re majör flüt kuartetini ve Çaykovski'nin cello ve orkestra için bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Rönesans dönemi bestecisi Jan Peter Sun Svenning ile başlıyoruz. Bestecinin dinsel bir metin üzerine kaleme aldığı ilahiyi Peter Philips yönetimindeki Hollanda Oda Korosu seslendiriyor.

Peter Phillips yönetimindeki Hollanda Oda Korosu, Jan Pieterszoon Svelink'e ait bir ilahi seslendirdi. 1767-1843 yılları arasında yaşamış Hırvat besteci Josip Rafaeli'nin solo piyano için giriş, tema ve varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Klasik dönemin Hırvat bestecilerinden Josip Raffaelli'nin giriş, tema ve varyasyonlarını piyanist Vladimir Kırpan seslendirdi. Unico Wilhelm van Wassenaar'ın günümüze kalan sayılı eserlerinden 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 6 numaralı konçerto var sırada.

Unico Wilhelm van Wassenaar'ın Concerti Armonici dizisinden 6 numaralı eseri Combattimento Amsterdam topluluğundan dinlediniz. Eserlerinde ağırlıklı olarak Afro-Amerikan komünitenin dinsel şarkılarının etkileri görünen Florence Price'ın 1943 tarihli ikinci konser uvertürüyle devam ediyoruz.

eşliğindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın flüt ve yaylılar için Köhel 285 Re majör flüt kuarteti var sırada.

İlk kompozisyonu 11 yaşında yayınlanan Amerikalı besteci Florence Price'ın 1943 tarihli 2 numaralı konser uvertürünü Jane Glover yönetimi

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1777-78 yılları arasında yazdığı tahmin edilen Re majör flüt kuartetini dinlediniz. 1971 yılında hayata veda eden Alfred de Zanclo'nun saksofon ve piyano için Prelüt, Kadans ve Finale başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Alfred de Zanclo'ya ait Prelüt, Kadans ve Finale adlı eseri saksofonda Jan Gricar ve piyanoda Thomas Hosnick seslendirdi. Tchaikovsky'nin cello ve orkestra için bir rokoko teması üzerine çeşitlemeleriyle devam ediyoruz. Solist Alexander Rudin.

Çelist Alexander Rudin ve Romanya Ulusal Radyo Orkestrası, Çaykovski'nin bir rokoko teması üzerine çeşitlemelerini seslendirdi. Programımızın bu bölümü, Josquin des Prez'in Missa de Beate Virgin başlıklı eseriyle sona eriyor. Bo Holten yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinliyoruz.

Rönesans dönemi bestecisi Josquin des Prez'nin Missa de Beate Virgin başlıklı eserini Bo Holten yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.